Osoro bakaso amama kuma tobiye Osoro bakasa onyami bakaso amani bebreba Osoro bakasa amana kuma.